seni gelip böyle çalan bize düşman.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkın bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Merhaba'dan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi. Hoş geldin. Bugün açılış şarkımız Hadiseden Feryat.

Keyif için düzenli okumak, hafıza, dikkat ve bilişsel performansı çok olumlu etkileri varmış. Çocuklukta özellikle okumaya erken başlayanlarda dikkat, hafıza ve bazı bilişsel beceriler daha iyi bulunmuş. Eğer yetişkinseniz ve sadece keyif için okuyorsanız kendinizi bir o kadar iyi hissediyor musunuz? Ya illa oturup çok faydalı bir kitap okuyacağım diye kendimizi zorlamamıza gerek yok. Herhangi bir keyif aldığımız bir şey okumak bile yeterli.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi bir düşünün. Telefonu açıyorsunuz, yapay zekaya bir şey soruyorsunuz, sonra bir şey daha. Sonra bir bakmışsınız, derdinizi anlatıyorsunuz. İşin ilginç tarafı, gençlerde bu durum bayağı yaygınlaşıyormuş. Yeni araştırmada Z kuşağının yapay zekayı diğer kuşaklara göre daha yoğun kullandığı ve gençlerin önemli bir bölümünün onunla sohbet ettiğini bir arkadaşıyla konuşur gibi ortaya çıkardı. Yani bugün de moralim bozuk diye başlayıp devam ediyor.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Mısır'dan ülkemize geçelim biliyorsunuz. Nuh'un gemisi gerçekten bulundu mu bulunmadı mı? Ya hemen heyecanlanmayalım. Çünkü ortada henüz gemiyi bulduk, hayvanları indirin diyeceğimiz bir durum yok. Ama Ağrı Dağı'ndaki Durupınar formasyonunda yapılan araştırmadan gerçekten dikkat çekici sonuçlar geldi. 20 bilim insanı 3 aydır çalışıyorlar. Yaklaşık 1000 toprak numunesi laboratuvarlara gönderilmiş. %100 sonuca ulaşamadık ama insanı hayrete düşüren verilere ulaştık diyorlar. Organik kalıntı, ahşap ya da başka izler var mı?

Gündem yoğun her zaman olduğu gibi. Günlük hayatın kaosunda büyük resme bakmak çoğu zaman aklımıza bile gelmiyor değil mi? Oysa ki hayat tamamıyla küçük tesadüflerden ibaret. Bunları benim aklıma getirense ben bir öykü ihtimaller paylaşımı sosyal medyada bir bakın isterseniz.

Sosyal medyada bu aralar çok popüler biliyorsunuz. Bana bilmediğim bir şey söyle akımı. Bu akıma dahil olan bir kişi dünyaca tanınan isimlerin başarılarını değil, başarısızlıklarını sıralamış. Hit olmayan yüzlerce şarkıdan 10 yıl boyunca çalışmaya kadar birçok örnek var listede. Kazananlar kaybedenlerden bile daha fazla kaybeder. Gerçekten de çok doğru bir söz değil.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Eşittir bence mücadele zaten. Az önce başarısızlıklar üzerine konuşmuştuk ya. Rap efsanesi Tupac'tan 501 şarkı kaydetmiş. Mesela bunlardan sadece 2 tanesi ikona girmiş. Dünyanın en ünlü ressamlarından Van Gogh yaklaşık 2100 tablo yapmış. Hayattayken sattığı tablo sayısı ne derseniz sadece 1. Üstelik o da vefatından sadece 6 ay önce.

Özellikle müzisyenler bence çok büyük bir mücadele veriyorlar. Ya bir şarkının tutabilmesinin parametresi nereye bağlı? Yıllardır konuşulan şeylerden bir tanesi. Ama mesela Sabrina Carpenter Espresso ile dünyayı salladı biliyorsunuz. Peki onun öncesinde derseniz tam 10 yıl boyunca çalışmış. 67 şarkı ve 5 albüm çıkarmış. Glen Powell'a ne demeli? Tapkın'ın yıldız olmadan önce tam 19 yıl boyunca oyunculuk için mücadele etmiş. Yani demem o ki sevgili dinleyen, bir iki denemeden sonra hemen pes etmeyin bence.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Türkiye artık çevrim içi desek yeri. TÜİK'in 2026 araştırmasına göre 16 ila 74 yaş arasındaki her 100 kişiden 92'si internet kullanıyor. İnternetten alışveriş yapanların oranı ise %60'a yükselmiş durumda. Peki en çok hangi uygulamaları kullanıyoruz derseniz, aslında tahmin etmek çok da zor değil. WhatsApp, ardından YouTube ve Instagram geliyor. Kısacası mesajlar cepte, videolar ekranda, alışveriş

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ve hep güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Az önce bir festival haberi verdik. Şimdi Aydın'a gidiyoruz. Kuşadası'nda bulunan binlerce yıllık geçmişe sahip Kadık Kalesi Anya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edildi. Böylece Türkiye'nin dünya mirası yolculuğunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ısınmaya ne dersiniz? Kaçıyorsunuz muhtemelen. Yok yok, şaka yaptım zaten ama güneşle ilgili bir haberim var. Bilim insanları dünyanın en büyük güneş teleskobu olan Daniel Kerlinoya Solar Teleskop'la güneşi şimdiye kadarki en net haliyle görüntülediler. Ya öyle bir yakınlaştırmışlar ki güneşin üzerinden 10 kilometrelik ayrıntıları bile seçebiliyorsunuz. Düşünsenize, uzaydan milyonlarca kilometre ötede bir yıldızın yüzeyine adeta zoom yapmışlar. Bu görüntüler sayesinde dünyada interneti, uyduları ve iletişim sistemlerini etkileyebilen güneş fırtınalarını da daha önceden tahmin edebileceğiz.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba. Bugün aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.
1: Bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın ortancasında, günün çarşambasında hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Güzel bir gün olsun diye bu çarşamba gününde de ben Rayna geçtim mikrofonumun başına. Siz de radyonuzun başındaysanız eğer, günün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Günün, zamanın, anın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de iki saat boyunca hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bugün de bu iki saat boyunca yine hayatın ritmini, en sevdiğiniz şarkıları dinleyeceksiniz. Tabii ki ben Rayna buradayım. Siz de radyonuzun başındaysanız biz bu güzel çarşambayı keyiflendirmeye başlıyoruz.

0: gözleri harin.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Çıkarttığı her şarkıyla hit olan isimlerden Mert Demir, hazırım inan kaybolmaya dedi hayatın ritminde. Bu arada kendisine dinlemişken küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz cuma günü Karakaş şarkısını tüm dijital platformlarda paylaştı. Şarkının sözü, müziği, aranjesi, her şeyi Mert Demir'e ait. Daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil de aslında bir konser sahnesinde duyulmuştu. Sonrasında kayıt talebi doğrudan dinleyiciden gelince de yayın kararı bu yoğun ilgi sonrasında çıktı ve geçtiğimiz cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda Mert Demir Kibariye ile birlikte seslendirdiği Karakış şarkısını yayınladı, haberiniz olsun. Biz hayatın ritminde Mert Demir'i bu kez hazır eminen kaybolmaya ile konuk ettik. Ayşe Hatun Önal'la çak bir selamla şöyle biraz eskilere gidelim. Eski şarkıları özlüyormuşuz ya, hadi özlediklerimizi dinleyelim biraz da.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi sabah böyle uyandınız, boğazınızda bir kaşınma var, sanki hasta olacak gibi hissediyorsunuz, hafif bir kırıklık üzerinizde, galiba hasta olacağım ben cümlesi kuruyorsanız eğer, ilk 24 saatte yapmanız gerekenleri hatırlatacağım, böylece belki de hasta olmadan atlatacaksınız, belki de daha kolay atlatacaksınız. Böyle durumlarda önleyici olarak ilaç almak yerine kendinizi hasta hissettiğinizde bol sıvı tüketeceksiniz, mümkünse ilk 24 saatte dinleneceksiniz, kaliteli uyku uyuyacaksınız, bağışıklığınızı toparlayacaksınız. Büyük anne usulü tavuk suyu ya da kemik suyu çorbayı tavsiye edeceğim size. Çinko minerali bağışıklık sistemi için oldukça önemli. Çinko takviyesi aldığınızda ya da çinko bakımından zengin besinler tükettiğinizde hastalığı önleyebilir. Bazı uçucu yağ türlerinin belirli virüslere ve bakterilere karşı korumada yardımcı olduğu söyleniyor. Yapılan bir araştırma, çay ağacı yağının virüsün çoğalma hızını yavaşlattığını, hatta tamamen durdurduğunu söylüyorlar. Nane yağı, tarçın yağı, okaliptus yağı, limon yağı, kekik yağı ama çay ağacı yağı da bunların başında geliyor. Uçucu yağların buharlarıyla kendinizi biraz daha hızlı iyileştirebilirsiniz diyorlar ama doğrudan kullanmayacaksınız. Zaten onların detaylarını araştırıp bakacaksınız. Gargara yapmak evet gerçekten çok iyi geliyor. Ilık bir duş almak, kendinizi ısıtmak da iyi geliyor. Tabii ateşiniz yoksa. 24 saat sonra yine aynı belirtiler devam ediyorsa tabii uzmanlara danışmakta fayda var diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Siz yine bağışıklığınızı kuvvetli tutun. Kendinize dikkat edin. Ne de olsa mevsim geçişindeyiz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi ikinci el alışveriş siteleri var. Mutlaka biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Türkiye'de bir ilan yayınlanmış bu ikinci el alışveriş sitesinde. Rapor almalık hasta nefesli balon satıyorlarmış. Daha neler göreceğiz, daha neler duyacağız. 50 lira fiyatıyla bir hafta yatırma garantisi vaadiyle sosyal medyada yeniden gündem olan bu balondan bahsedeceğiz. Aslında 2024'te yayınlanmış bu ilan. 2026'da bazı sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma girince gündem olmayı başarmış. Yalnız niye gündem olmuş? Tabii ki ilan sahibini bekleyen hukuki ve mali sonuçlar sebebiyle, haksız yere rapor alınması sebebiyle. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ikinci el satış sitelerinde çok ilginç satılan eşyalar var. Bir göz atarsanız, siz de dikkat ederseniz fark edeceksiniz. İkinci el ilan satış siteleri bazen çok eğlenceli olabiliyor.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi çoğu zaman bazı araştırmalardan bahsediyorum size. Bilim insanlarının uzun yıllar boyunca insanları araştırdığı bu bilimsel sonuçlara dayanan araştırmalarda herkes için aynı sonuçlar çıkmasa da zaman zaman kendi üzerimizde test edebiliyoruz. Mesela şu telefon kullanımlarından bahsediyorum ya, ekran süresini azaltalım, biraz daha uzaklaşalım diye. Kendi üzerimde denedim. Siz de denediniz mi bilmiyorum. Ekran süremi azalttığımda, daha az kullandığımda, telefona daha az baktığımda, sosyal medya hesapları daha az kullandığımda günlük hayattan daha fazla keyif almaya başladım. Hatta zamanın yettiğini fark ettim. Eğer zamanın yetmediğinden şikayet ediyorsanız demek ki dijital dünyada ekran karşısında çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Şöyle bir kendinizce düzenleme yapmanın vakti gelmiş demektir. Bu güzel sonbaharın, bu güzel Ekim'in, bu güzel çarşambanın tadını çıkartmak için şimdiden hatırlatayım. Gün içinde mesela telefonlarınıza biraz daha az bakın. Bildirimleri kapatın. Sosyal medyadan uzak durun birazcık. Kendinize bir zaman belirleyin. Bugün sadece yarım saat bakacağım deyin. O zaman günün, yaşadığınız zamanın daha çok tadını çıkartacaksınız ve zaman size yetecek. Bakın, bilimsel araştırmalar da bunu kanıtlamış. Bir de kendi üstümüzde test ettik mi sonucunun farkını göreceğiz. O halde bugününüz de dolu dolu geçsin istiyorsanız açın müziğin sesini, dans edin en sevdiğiniz şarkıyla günün tadını çıkartın.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi madem bugün sosyal medyadan biraz fazla bahsediyoruz, o halde 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağından da bahsedelim. 15 yaş altına sosyal medya yasağını içeren yönetmelik Türkiye'de resmi gazetede yayınlandı. Peki bilmeniz gerekenler neler hanımlar beyler? Yaş doğrulaması yapılacak. 10 Ekim tarihli resmi gazetede yayınlanan bu Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında E-Devlet üzerinden oluşturulacak belgelerle yaş doğrulaması yapacaklar. Çocuk hesaplarına kısıtlama getirecek. 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Canlı yayın açılmasına, kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine de izin verilmeyecek. Ebeveynlere de denetim imkanı geliyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu düzenlemeyle birlikte en geç 2027 Mart sonuna kadar yaş doğrulaması yapılması gerekiyormuş. Hatırlatmış olayım. Bu sosyal medya yasakları benim hoşuma gitmeye başladı. Hele ki gençlerde, hele ki son yıllarda, son zamanlarda yaşanan tatsız olaylar sonrasında gerçekten buna biraz geç kaldık galiba. Keşke daha erken yapılsaydı.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Süper starımız Ajda Pekkan hayatın ritminde aynen öyleli konuğumuz oldu. Müzik dünyasının asla yeri doldurulamayacak ismi Ajda Pekkan gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. Manifest grubu ile birlikte paylaştığı hitiyle, pek çok ünlü isimle paylaştığı şarkılarıyla yine yoğun iş temposuna devam ederken bu kez televizyonların sevilen dizilerinden birinde sürpriz konuk olarak karşımıza çıktı. Cowboy tarzındaki kıyafetiyle kamera karşısına geçti. Binnur Kaya'nın canlandırdığı hatun karakteriyle köy meydanında halay çekti Ajda Pekkan. Bu kez konser sahnesinde değil de bir televizyon dizisi setinde çıktı karşımıza. Peki biz de hayatın ritminde dinledik. Aynen öyleydi. Simgeyle devam edelim iyi müziğe. Radyonuzun sesini kısmazsanız birazdan Mustafa Sandal burada olacak. Rain Man dinleyeceğiz. Gökçe, Berkay, Zeynep Bastık, Mabel Matiz çok daha fazlası hayatın ritminde sizi bekliyor. Radyonuz açık olsun.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Dedim ya, sosyal medyadan uzak kalmak gerçekten zamanı daha iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Zamanı yönetebiliyoruz sosyal medyayı daha az kullandığımızda. Yoksa akışa kendimizi kaptırdığımızda, aşağı kaydırdığımızda, o Reels'ları izlemeye başladığımızda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Boşa harcıyoruz daha dolu dolu yaşayacağımız anları. Peki o dolu dolu yaşayacağımız anlarda yalnız mı olmamız lazım? Yoksa sosyalleşmek mi lazım? Bazı araştırmalar, hatta araştırmaların pek çoğu desek daha doğru olur. Pek çok araştırma, insanların sosyal hayat içerisinde, sosyal çevreyle daha fazla vakit geçirdiğini, daha uzun yaşadığını, daha genç kaldığını, daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Yalnızlık insanlığı hasta ediyor. Fakat sosyal medyada da estetik yalnızlık yaşayan karakterler dolu. Tek başına içilen kahveler, sessizce tek başına okunulan kitaplar, insanlardan uzaklaşarak kurulan o sakin dünya özendiriliyor insanlara fark ettiyseniz. Yalnızlık hiç olmadığı kadar cazip hale getiriliyor ama uzmanlar yalnızlığın bu kadar da cazip olmadığını söylüyorlar. Aslında bir denge lazım hayatta. O dengeyi kurmak lazım. Hem kendinize vakit ayıracaksınız, evet yalnız kalacaksınız bazen ama her zaman değil. Çoğunlukla da sosyal çevrenizde dolu dolu yaşayacaksınız hayatı. Bu dengeyi kurmakta fayda var. Siz bakmayın onların yalnızlık, özgürlük mevzularını ön plana çıkartıyorsunuz. Denge kurmak lazım. Hayatta denge şart.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Haftanın ortancısı, günün çarşambası dedik. Hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Gününüz güzel devam etsin diye radyonuz açık olsun. Peki, merak ettim, soracağım. Sosyal medyada özellikle kaydettiğiniz o egzersiz hareketlerinin hangilerini yaptınız bugüne kadar? Denediniz mi? Ya da sosyal medyada kaydettiğiniz tariflerin hangilerini denediniz? Kaç tanesini yaptınız? Genelde o kaydettiğimiz şeyleri çok da fazla önemsemiyoruz. Sonra kaybediyoruz, unutuyoruz, gidiyor. Ekran görüntüsü aldığımız ya da sosyal medyada kaydedilenler kısmına kaydettiğimiz tarifler, egzersiz yöntemlerinin neredeyse hiçbirini denemediğimizi söylüyor yapılan araştırmalar. Deneyenlere alkış gönderelim ama denemeyenlere de şöyle bir kaydedilenler kısmını gözden geçirmesini tavsiye edelim ki böylece fazla yer kaplamasın, biraz daha düzenli olsun en azından sosyal medyanız.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

sabah güne nasıl başladığımız gerçekten çok önemli. Gün içinde nasıl yaşayacağımızı, nasıl hissedeceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi belirliyor aslında sabah rutinleri. Peki iyi bir gün geçirmek için o halde nasıl başlayacağız güne? Sabah telaşına başlamadan önce öyle kısa, kendinize ayırdığınız zamanlarla uzun vadede daha güzel zaman geçirebilirsiniz demişler. Bakalım mesela yüz masajı yapın. Yani sabah yataktan kalkıp işe yetişene kadar o yüz masajına vakit ayırabilir miyiz? Neyse devam edelim. Yüz masajı yapın diyorlar. Kaç dakika? Birkaç dakika yeter herhalde. Dakikasını yazmamışlar. Vücudunuzu esnetin. Evet gerçekten iyi geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız gerinin, esneyin, yataktan hemen kalkmayın mesela. Hemen telefonunuza bakmayın. Bu çok doğru. Telefonu hemen elinize almamanız gerekiyor. Sabahları böyle her sabah güne başlarken vücudunuzu at kılı fırçasıyla fırçalamanız gerekiyormuş. Tabii işe kaçta gideceğiz bakalım. Sonra devamında gargara yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Maske yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Sabahları yüz maskesi böyle yüz masajından sonra maske de iyi geliyormuş. Meditasyon yapın diyorlar. Kaçta kalkmak lazım acaba tüm bunları yapmak için? Bir de limonlu su için. Hadi bu kolay. Tamam egzersiz de sabah esneme hareketleriyle limonlu suyu başa alıyorum ben. Geri kalanı size kalsın. Bir de günlüğünüze yazın diyorlar sabah sabah. Akşam yazmak daha mantıklı geldi bana ama yani iyi bir gün geçirmek için bu sabah rutinlerini yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Tabii bütün bu rutinleri yapmak için sabah kaçta kalkmak lazım? Bir de onu hesaplamak lazım.

Dikkat ettiyseniz yeni nesil çok kaygılı yetişiyor aslında. Fark ettiniz mi? Her şey gözünün önünde oluyor. Eskiden biz çocuklara televizyon izlettirmezlerdi belli bir saatten sonra. Eski zamanlardı. Zaten bu kadar iç içe değildik dünyayla. Bazı şeyleri daha geç öğreniyorduk. Çocukların zaten bazı şeyleri daha geç öğrenmesi lazım. Psikolojik gelişimi için diyorlar. Bu yüzden Z kuşağı kaygı ve depresyon yaşama olasılığı diğer önceki nesillere kıyasla %80 daha fazlaymış Z kuşağının. Yani üzülüyorum çocuklara. Her şeyle çok fazla haşır neşir olarak büyüyorlar. Biraz daha uzak kalmaları gerekiyor. İşte bu sosyal medya yasakları belki bir sonraki gelecek nesli biraz daha düşük kaygılı yapabilir. Ama şu arada kaçırdığımız Z kuşağı çok kaygılı yetişiyor ne yazık ki. Depresyon ve kaygıya %80 daha meyilliymiş yeni nesil. 2025 itibariyle 13 yaş ila 28 yaş arasındaki gençlerden oluşan Z kuşağının 3'te 1'inin kaygı bozukluğunun daha fazla olduğunu ortaya çıkartmışlar. Peki tamam, kaygı bozukluğu var. Evet, yanlış yaptık bir yerlerde. Nasıl düzelteceğiz? Daha sinirli, daha huzursuz, daha kaygılı, evet, daha uykusuz. Eğer sizin de fark ettiğiniz başka olumsuz özellikler de varsa tüm bunları iyileştirebilmek için tabii bir uzmandan destek almak lazım. Ama iyi bir uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sosyal medyadan da biraz uzak kalarak belirli bir süre içerisinde iyileşebileceğini söylüyorlar. Aklınızda olsun diyelim. Bir de kaygıdan uzak kalmak için en sevdiğimiz şarkıları dinleyelim tabii ki.

Haftanın ortası dedik, güzel bir çarşamba dedik. Bu çarşambanın iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık mı? Bence yakaladık. Hafta içi her gün günün, hayatın, zamanın, anın ritmini birlikte yakalıyoruz. Yarın da yine aynı saatlerde, yine bu frekansta, hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: 4.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: elemanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

karnavaldan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi geldim. Bugün açılış şarkımız Hadiseden Feryat.

Keyif için düzenli okumak, hafıza, dikkat ve bilişsel performansı çok olumlu etkileri varmış. Çocuklukta özellikle okumaya erken başlayanlarda dikkat, hafıza ve bazı bilişsel beceriler daha iyi bulunmuş. Eğer yetişkinseniz ve sadece keyif için okuyorsanız kendinizi bir o kadar iyi hissediyor musunuz? Ya illa oturup çok faydalı bir kitap okuyacağım diye kendimizi zorlamamıza gerek yok. Herhangi bir keyif aldığımız bir şey okumak bile yeterli.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi bir düşünün. Telefonu açıyorsunuz, yapay zekaya bir şey soruyorsunuz, sonra bir şey daha. Sonra bir bakmışsınız, derdinizi anlatıyorsunuz. İşin ilginç tarafı, gençlerde bu durum bayağı yaygınlaşıyormuş. Yeni araştırmada Z kuşağının yapay zekayı diğer kuşaklara göre daha yoğun kullandığı ve gençlerin önemli bir bölümünün onunla sohbet ettiğini bir arkadaşıyla konuşur gibi ortaya çıkardı. Yani bugün de moralim bozuk diye başlayıp devam ediyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Mısır'dan ülkemize geçelim biliyorsunuz. Nuh'un gemisi gerçekten bulundu mu bulunmadı mı? Ya hemen heyecanlanmayalım. Çünkü ortada henüz gemiyi bulduk, hayvanları indirin diyeceğimiz bir durum yok. Ama Ağrı Dağı'ndaki Durupınar formasyonunda yapılan araştırmadan gerçekten dikkat çekici sonuçlar geldi. 20 bilim insanı 3 aydır çalışıyorlar. Yaklaşık 1000 toprak numunesi laboratuvarlara gönderilmiş. %100 sonuca ulaşamadık ama insanı hayrete düşüren verilere ulaştık diyorlar. Organik alıntı, ahşap ya da başka izler var mı diye bakılıyor. Sonuçların da 2-3 ay önce sonra çıkması bekleniyor. Merak ediyoruz biz de hikayenin sonunu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gündem yoğun her zaman olduğu gibi. Günlük hayatın kaosunda büyük resme bakmak çoğu zaman aklımıza bile gelmiyor değil mi? Oysa ki hayat tamamıyla küçük tesadüflerden ibaret. Bunları benim aklıma getirense ben bir öykü ihtimaller paylaşımı sosyal medyada bir bakın isterseniz.

Sosyal medyada bu aralar çok popüler biliyorsunuz. Bana bilmediğim bir şey söyle akımı. Bu akıma dahil olan bir kişi dünyaca tanınan isimlerin başarılarını değil, başarısızlıklarını sıralamış. Hit olmayan yüzlerce şarkıdan 10 yıl boyunca çalışmaya kadar birçok örnek var listede. Kazananlar kaybedenlerden bile daha fazla kaybeder. Gerçekten de çok doğru bir söz değil.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Eşittir bence mücadele zaten. Az önce başarısızlıklar üzerine konuşmuştuk ya. Rap efsanesi Tupac'tan 501 şarkı kaydetmiş. Mesela bunlardan sadece 2 tanesi ilk ona girmiş. Dünyanın en ünlü ressamlarından Van Gogh yaklaşık 2100 tablo yapmış. Hayattayken sattığı tablo sayısı ne derseniz sadece 1. Üstelik o da vefatından sadece 6 ay önce.

Özellikle müzisyenler bence çok büyük bir mücadele veriyorlar. Ya bir şarkının tutabilmesinin parametresi nereye bağlı? Yıllardır konuşulan şeylerden bir tanesi. Ama mesela Sabrina Carpenter Espresso ile dünyayı salladı biliyorsunuz. Peki onun öncesinde derseniz tam 10 yıl boyunca çalışmış. 67 şarkı ve 5 albüm çıkarmış. Gülen Paola ne demeli? Tapkan'ın yıldız olmadan önce tam 19 yıl boyunca oyunculuk için mücadele etmiş. Yani demem o ki sevgili dinleyen, bir iki denemeden sonra hemen pes etmeyin bence.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Türkiye artık çevrim içi desek yeri. TÜİK'in 2026 araştırmasına göre 16 ila 74 yaş arasındaki her 100 kişiden 92'si internet kullanıyor. İnternetten alışveriş yapanların oranı ise %60'a yükselmiş durumda. Peki en çok hangi uygulamaları kullanıyoruz derseniz, aslında tahmin etmek çok da zor değil. WhatsApp, ardından YouTube ve Instagram geliyor. Kısacası mesajlar cepte, videolar ekranda, alışveriş ise

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ve hep güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Az önce bir festival haberi verdik. Şimdi Aydın'a gidiyoruz. Kuşadası'nda bulunan binlerce yıllık geçmişe sahip Kadık Kalesi Anya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edildi. Böylece Türkiye'nin dünya mirası yolculuğunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biraz daha ısınmaya ne dersiniz? Kaçıyorsunuz muhtemelen. Yok yok, şaka yaptım zaten ama güneşle ilgili bir haberim var. Bilim insanları dünyanın en büyük güneş teleskobu olan Daniel Kerlinoya Solar Teleskop'la güneşi şimdiye kadarki en net haliyle görüntülediler. Ya öyle bir yakınlaştırmışlar ki güneşin üzerinden 10 kilometrelik ayrıntıları bile seçebiliyorsunuz. Düşünsenize, uzaydan milyonlarca kilometre ötede bir yıldızın yüzeyine adeta zoom yapmışlar. Bu görüntüler sayesinde dünyada interneti, uyduları ve iletişim sistemlerini etkileyebilen güneş fırtınalarını da daha önceden tahmin

Karnavalın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba. Bugün aynı saate ve frekansta karnavalda ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın ortancasında, günün çarşambasında hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Güzel bir gün olsun diye bu çarşamba gününde de ben Rayna geçtim mikrofonumun başına. Siz de radyonuzun başındaysanız eğer günün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Günün, zamanın, anın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de iki saat boyunca hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bugün de bu iki saat boyunca yine hayatın ritmini, en sevdiğiniz şarkıları dinleyeceksiniz. Tabii ki ben Rayna buradayım. Siz de radyonuzun başındaysanız biz bu güzel çarşambayı keyiflendirmeye başlıyoruz.

bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü. Pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Çıkarttığı her şarkıyla hit olan isimlerden Mert Demir, hazırım inan kaybolmaya dedi hayatın ritminde. Bu arada kendisine dinlemişken küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz cuma günü Karakış şarkısını tüm dijital platformlarda paylaştı. Şarkının sözü, müziği, aranjesi, her şeyi Mert Demir'e ait. Daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil de aslında bir konser sahnesinde duyulmuştu. Sonrasında kayıt talebi doğrudan dinleyiciden gelince de yayın kararı bu yoğun ilgi sonrasında çıktı ve geçtiğimiz cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda Mert Demir Kibariye ile birlikte seslendirdiği Karakış şarkısını yayınladı, haberiniz olsun. Biz hayatın ritminde Mert Demir'i bu kez hazır eminen kaybolmaya ile konuk ettik. Ayşe Hatun Önal'la çak bir selamla şöyle biraz eskilere gidelim. Eski şarkıları özlüyormuşuz ya, hadi özlediklerimizi dinleyelim biraz da.

Şimdi sabah böyle uyandınız, boğazınızda bir kaşınma var, sanki hasta olacak gibi hissediyorsunuz, hafif bir kırıklık üzerinizde. Galiba hasta olacağım ben cümlesi kuruyorsanız eğer, ilk 24 saatte yapmanız gerekenleri hatırlatacağım. Böylece belki de hasta olmadan atlatacaksınız, belki de daha kolay atlatacaksınız. Böyle durumlarda önleyici olarak ilaç almak yerine kendinizi hasta hissettiğinizde bol sıvı tüketeceksiniz. Mümkünse ilk 24 saatte dinleneceksiniz, kaliteli uyku uyuyacaksınız, bağışıklığınızı toparlayacaksınız. Büyük anne usulü tavuk suyu ya da kemik suyu çorbayı tavsiye edeceğim size. Çinko minerali bağışıklık sistemi için oldukça önemli. Çinko takviyesi aldığınızda ya da çinko bakımından zengin besinler tükettiğinizde hastalığı önleyebilir. Bazı uçucu yağ türlerinin belirli virüslere ve bakterilere karşı korumada yardımcı olduğu söyleniyor. Yapılan bir araştırma, çay ağacı yağının virüsün çoğalma hızını yavaşlattığını, hatta tamamen durdurduğunu söylüyorlar. Nane yağı, tarçın yağı, okaliptus yağı, limon yağı, kekik yağı, ama çay ağacı yağı da bunların başında geliyor. Uçucu yağların buharlarıyla kendinizi biraz daha hızlı iyileştirebilirsiniz diyorlar, ama doğrudan kullanmayacaksınız. Zaten onların detaylarını araştırıp bakacaksınız. Gargara yapmak, evet, gerçekten çok iyi geliyor. Ilık bir duş almak, kendinizi ısıtmak da iyi geliyor. Tabii ateşiniz yoksa. 24 saat sonra yine aynı belirtiler devam ediyorsa tabii uzmanlara danışmakta fayda var diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Siz yine bağışıklığınızı kuvvetli tutun. Kendinize dikkat edin. Ne de olsa mevsim geçişindeyiz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi ikinci el alışveriş siteleri var. Mutlaka biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Türkiye'de bir ilan yayınlanmış bu ikinci el alışveriş sitesinde. Rapor almalık hasta nefesli balon satıyorlarmış. Daha neler göreceğiz, daha neler duyacağız. 50 lira fiyatıyla bir hafta yatırma garantisi vaadiyle sosyal medyada yeniden gündem olan bu balondan bahsedeceğiz. Aslında 2024'te yayınlanmış bu ilan. 2026'da bazı sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma girince gündem olmayı başarmış. Yalnız niye gündem olmuş? Tabii ki ilan sahibini bekleyen hukuki ve mali sonuçlar sebebiyle, haksız yere rapor alınması sebebiyle. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ikinci el satış sitelerinde çok ilginç satılan eşyalar var. Bir göz atarsanız, siz de dikkat ederseniz fark edeceksiniz. İkinci el ilan satış siteleri bazen çok eğlenceli olabiliyor.

Şimdi çoğu zaman bazı araştırmalardan bahsediyorum size. Bilim insanlarının uzun yıllar boyunca insanları araştırdığı bu bilimsel sonuçlara dayanan araştırmalarda herkes için aynı sonuçlar çıkmasa da zaman zaman kendi üzerimizde test edebiliyoruz. Mesela... Şimdi çoğu zaman bazı araştırmalardan bahsediyorum size. Bilim insanlarının uzun yıllar boyunca insanları araştırdığı bu bilimsel sonuçlara dayanan araştırmalarda herkes için

kullandığımda günlük hayattan daha fazla keyif almaya başladım. Hatta zamanın yettiğini fark ettim. Eğer zamanın yetmediğinden şikayet ediyorsanız demek ki dijital dünyada ekran karşısında çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Şöyle bir kendinizce düzenleme yapmanın vakti gelmiş demektir. Bu güzel sonbaharın, bu güzel Ekim'in, bu güzel çarşambanın tadını çıkartmak için şimdiden hatırlatayım. Gün içinde mesela telefonlarınıza biraz daha az bakın. Bildirimleri kapatın. Sosyal medyadan uzak durun birazcık. Kendinize bir zaman belirleyin. Bugün sadece yarım saat bakacağım deyin. O zaman günün, yaşadığınız zamanın daha çok tadını çıkartacaksınız ve zaman size yetecek. Bakın bilimsel araştırmalar da bunu kanıtlamış. Bir de kendi üstümüzde test ettik mi sonucunun farkını göreceğiz. O halde bugününüz de dolu dolu geçsin istiyorsanız açın müziğin sesini, dans edin en sevdiğiniz şarkıyla günün tadını çıkartın.

0: takım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi madem bugün sosyal medyadan biraz fazla bahsediyoruz, o halde 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağından da bahsedelim. 15 yaş altına sosyal medya yasağını içeren yönetmelik Türkiye'de resmi gazetede yayınlandı. Peki bilmeniz gerekenler neler hanımlar beyler? Yaş doğrulaması yapılacak. 10 Ekim tarihli resmi gazetede yayınlanan bu Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında E-Devlet üzerinden oluşturulacak belgelerle yaş doğrulaması yapacaklar. Çocuk hesaplarına kısıtlama getirecek. 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Canlı yayın açılmasına, kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine de izin verilmeyecek. Ebeveynlere de denetim imkanı geliyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu düzenleme ile birlikte en geç 2027 Mart sonuna kadar yaş doğrulaması yapılması gerekiyormuş. Hatırlatmış olayım. Bu sosyal medya yasakları benim hoşuma gitmeye başladı. Hele ki gençlerde, hele ki son yıllarda, son zamanlarda yaşanan tatsız olaylar sonrasında gerçekten buna biraz geç kaldık galiba. Keşke daha erken yapılsaydı.

yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Süperstarımız Ajda Pekkan hayatın ritminde aynen öyleli konuğumuz oldu. Müzik dünyasının asla yeri doldurulamayacak ismi Ajda Pekkan gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. Manifest grubu ile birlikte paylaştığı hitiyle, pek çok ünlü isimle paylaştığı şarkılarıyla yine yoğun iş temposuna devam ederken bu kez televizyonların sevilen dizilerinden birinde sürpriz konuk olarak karşımıza çıktı. Cowboy tarzındaki kıyafetiyle kamera karşısına geçti. Binnur Kaya'nın canlandırdığı hatun karakteriyle köy meydanında halay çekti Ajda Pekkan. Bu kez konser sahnesinde değil de bir televizyon dizisi setinde çıktı karşımıza. Peki biz de hayatın ritminde dinledik. Aynen öyleydi. Simgeyle devam edelim iyi müziğe. Radyonuzun sesini kısmazsanız birazdan Mustafa Sandal burada olacak. Rain Man dinleyeceğiz. Gökçe, Berkay, Zeynep Bastık, Mabel Matiz, çok daha fazlası hayatın ritminde sizi bekliyor. Radyonuz açık olsun.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Dedim ya, sosyal medyadan uzak kalmak gerçekten zamanı daha iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Zamanı yönetebiliyoruz sosyal medyayı daha az kullandığımızda. Yoksa akışa kendimizi kaptırdığımızda, aşağı kaydırdığımızda, Reels'ları izlemeye başladığımızda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Boşa harcıyoruz daha dolu dolu yaşayacağımız anları. Peki o dolu dolu yaşayacağımız anlarda yalnız mı olmamız lazım? Yoksa sosyalleşmek mi lazım? Bazı araştırmalar, hatta araştırmaların pek çoğu desek daha doğru olur. Pek çok araştırma, insanların sosyal hayat içerisinde, sosyal çevreyle daha fazla vakit geçirdiğini, daha uzun yaşadığını, daha genç kaldığını, daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Yalnızlık insanlığı hasta ediyor. Fakat sosyal medyada da estetik yalnızlık yaşayan karakterler dolu. Tek başına içilen kahveler, sessizce tek başına okunulan kitaplar, insanlardan uzaklaşarak kurulan o sakin dünya özendiriliyor insanlara fark ettiyseniz. Yalnızlık hiç olmadığı kadar cazip hale getiriliyor ama uzmanlar yalnızlığın bu kadar da cazip olmadığını söylüyorlar. Aslında bir denge lazım hayatta. O dengeyi kurmak lazım. Hem kendinize vakit ayıracaksınız, evet yalnız kalacaksınız bazen ama her zaman değil. Çoğunlukla da sosyal çevrenizde dolu dolu yaşayacaksınız hayatı. Bu dengeyi kurmakta fayda var. Siz bakmayın onların yalnızlık, özgürlük mevzularını ön plana çıkartıyorlar. Denge kurmak lazım. Hayatta denge şart.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Haftanın ortancısı, günün çarşambası dedik. Hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Gününüz güzel devam etsin diye radyonuz açık olsun. Peki, merak ettim, soracağım. Sosyal medyada özellikle kaydettiğiniz o egzersiz hareketlerinin hangilerini yaptınız bugüne kadar? Denediniz mi? Ya da sosyal medyada kaydettiğiniz tariflerin hangilerini denediniz? Kaç tanesini yaptınız? Genelde o kaydettiğimiz şeyleri çok da fazla önemsemiyoruz. Sonra kaybediyoruz, unutuyoruz, gidiyor. Ekran görüntüsü aldığımız ya da sosyal medyada kaydedilenler kısmına kaydettiğimiz tarifler, egzersiz yöntemlerinin neredeyse hiçbirini denemediğimizi söylüyor yapılan araştırmalar. Deneyenlere alkış gönderelim ama denemeyenlere de şöyle bir kaydedilenler kısmını gözden geçirmesini tavsiye edelim ki böylece fazla yer kaplamasın, biraz daha düzenli olsun en azından sosyal medyanız.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.

sabah güne nasıl başladığımız gerçekten çok önemli. Gün içinde nasıl yaşayacağımızı, nasıl hissedeceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi belirliyor aslında sabah rutinleri. Peki iyi bir gün geçirmek için o halde nasıl başlayacağız güne? Sabah telaşına başlamadan önce öyle kısa, kendinize ayırdığınız zamanlarla uzun vadede daha güzel zaman geçirebilirsiniz demişler. Bakalım, mesela yüz masajı yapın. Yani sabah yataktan kalkıp işe yetişene kadar o yüz masajına vakit ayırabilir miyiz? Neyse, devam edelim. Yüz masajı yapın diyorlar. Kaç dakika? Birkaç dakika yeter herhalde. Dakikasını yazmamışlar. Vücudunuzu esnetin. Evet, gerçekten iyi geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız gerinin, esneyin, yataktan hemen kalkmayın mesela. Hemen telefonunuza bakmayın. Bu çok doğru. Telefonu hemen elinize almamanız gerekiyor. Sabahları böyle her sabah güne başlarken vücudunuzu at kılı fırçasıyla fırçalamanız gerekiyormuş. Tabii işe kaçta gideceğiz bakalım. Sonra devamında gargara yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Maske yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Sabahları yüz maskesi, böyle yüz masajından sonra maske de iyi geliyormuş. Meditasyon yapın diyorlar. Kaçta kalkmak lazım acaba tüm bunları yapmak için? Bir de limonlu su için. Hadi bu kolay. Tamam, egzersiz de sabah esneme hareketleriyle limonlu suyu başa alıyorum ben. Geri kalanı size kalsın. Bir de günlüğünüze yazın diyorlar sabah sabah. Akşam yazmak daha mantıklı geldi bana ama yani iyi bir gün geçirmek için bu sabah rutinlerini yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Tabii bütün bu rutinleri yapmak için sabah kaçta kalkmak lazım? Bir de onu hesaplamak lazım.

Dikkat ettiyseniz yeni nesil çok kaygılı yetişiyor aslında. Fark ettiniz mi? Her şey gözünün önünde oluyor. Eskiden biz çocuklara televizyonu izlettirmezlerdi belli bir saatten sonra. Eski zamanlardı. Zaten bu kadar iç içe değildik dünyayla. Bazı şeyleri daha geç öğreniyorduk. Çocukların zaten bazı şeyleri daha geç öğrenmesi lazım. Psikolojik gelişimi için diyorlar. Bu yüzden Z kuşağı kaygı ve depresyon yaşama olasılığı diğer önceki nesillere kıyasla %80 daha fazlaymış Z kuşağının. Yani üzülüyorum çocuklara. Her şeyle çok fazla haşır neşir olarak büyüyorlar. Biraz daha uzak kalmaları gerekiyor. İşte bu sosyal medya yasakları belki bir sonraki gelecek nesli biraz daha düşük kaygılı yapabilir. Ama şu arada kaçırdığımız Z kuşağı çok kaygılı yetişiyor ne yazık ki. Depresyon ve kaygıya %80 daha meyilliymiş yeni nesil. 2025 itibariyle 13 yaş ila 28 yaş arasındaki gençlerden oluşan Z kuşağının 3'te 1'inin kaygı bozukluğunun daha fazla olduğunu ortaya çıkartmışlar. Peki tamam, kaygı bozukluğu var. Evet, yanlış yaptık bir yerlerde. Nasıl düzelteceğiz? Daha sinirli, daha huzursuz, daha kaygılı, evet, daha uykusuz. Eğer sizin de fark ettiğiniz başka olumsuz özellikler de varsa tüm bunları iyileştirebilmek için tabii bir uzmandan destek almak lazım. Ama iyi bir uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sosyal medyadan da biraz uzak kalarak belirli bir süre içerisinde iyileşebileceğini söylüyorlar. Aklınızda olsun diyelim. Bir de kaygıdan uzak kalmak için en sevdiğimiz şarkıları dinleyelim tabii ki.

Haftanın ortası dedik, güzel bir çarşamba dedik. Bu çarşambanın iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık mı? Bence yakaladık. Hafta içi her gün günün, hayatın, zamanın, anın ritmini birlikte yakalıyoruz. Yarın da yine aynı saatlerde, yine bu frekansta, hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı o.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

eksik. Bende olan seni gelip böyle çalan bize düşman. Bu dün